Amo. Pacifique ilo deme amour. Gili gili boka tok tok. Enabo kuke ke bobo. Gili gili ilo deme amour. Bigili ilo deme amour.